Jehoshaphat ekaye se mumma anyotufo ne nyenim na nyuma awutu yenim se munyi nyame aye na nehumo bo etin wota.